Kwazın akıp çıkar hat ben de sirum. İhçetiyoş çöğü baba. İhçetiyoş çöğü ihçi levat et uzmano. En kayıgat kotin kargı çapı açı kontent kaçıdan varsın akı.